0: çölleşen toprak, rüzgara emanet yaprak, solgun anılar, kırık dal ve üzgün kırlar, bir ince gülümsemeyle yiten yoldaşlar, alın terin şenliğini ışıkla karşılamak için müjdele, düş dağında havalandı kuşlar, ateşte sınandık müjdelesen ey, cümle unutulmuşların hasreti adına, acıdan benzi solmuş ah yoksul halk, müjdele, elbet bademler çiçek açacak.
1: Turkish Kurd with a mellifluous voice, that's Ferhat Tunç and Ateşte Sınandık. Okay, now time for my old China. This is Long Metsi and My Love.